0: Öğrenciler.
1: Ne günler?
0: This is supposed to be 430 North Francis.
1: Ben de yaptım ya.